Rize, Rize, Rize, bana Rize. Destoş küçücü nese berize, pahaş küçücü nese karize. Eydat küçülü bak küçülü muhatı başta. Eydat küçülü bak küçülü muhatı başta. Aşık et şudam nemşe çıkışta. Aşık et şudam nemşe çıkışta. Ayar yavrum.